yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

halini sor. Bilmeyirik biz, geceni süpedek güyneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O gün o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Danışan Naxışlar Beynəlxalq Radio 85. ...24 saat sizinle.

insan için onun bilgi mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şeffaf etmişim, ucunda fark etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Bir yanım deryadı son ağlar üzer. Yol ver gemçi yol ver, koy gafilem keçsin. Bir yanım gülşan bağdı, bülbüller gezer. Yol ver gemşi, koy gafilem keçsin. Gemşi yola gelmir, götürün nedir?

0: işler verirdiler. Azerbaycan'da olan bütün radyolara bir numunedir. Ben tebrik etmek istiyorum hemkarlarımı. Onların mühkem can sağlığı arzu etmek istiyorum.
1: Emektar İncesenet Hadimi, Kino Şunas, Aydın Kazımzade.

ey güneş üzüngürsün, şefeğinden nur süzülsün, süb açılsın dan sökülsün, gelmişik biz Karabağ'a.

hak savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik. Gelmişik biz Karabağ'ın. Şehit olmak şeref şan.

Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin yaradılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaradılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halkdır.

Ben halkımı çok sevirdim, gururumdu, dayağımdı. Ben halkıma güvenirdim, şehirlik benim hakkım.

0: Meydan könül küstü, sana sarıldı. Geldim deyip durdun, niye gelmedin?
1: Andım seni, bana neyler darıldı. Bildim deyip durdun, niye gelmedin?
0: Perişandır könül, perişanım ben. Güzel kız, koşarsan derdimi bilsen. Gel, bu yad ellerde şenliğim olsa. Geldim deyip durdun, niye gelmedin?
1: Ben üzülmem her bir ufak yaradan. Benim gönçem gülmüş bahar olmadan. Birleşin dedi bizi yaradan. Bildim deyip durdum, niye gelmedin?

Hicranlar, alemler, tufanlar içre. Gısık bir ses kimi ineceğim ben. Böyle gözyaşıyla geçen ömrümün sonunda bir acı güreceğim ben. Eşkimin neymiş bilmem.

0: günahı, yıkıldı kalbimin istinadgahı. Nesibim olsa da dünyanın ahı, bir gün gözyaşımı sileceğim ben. Tutuldum tufana, sarıldım sana. Seni kırık gelem, gel bir tüğyana. Dözmek güç olarsa böyle hicrana, seninle, seninle derdimi böleceğim ben. Beli, bugün onun dertlerini bölüştüğü şiirlerini dinledik. Sanki özüyle danışırmış gibi bir daha tanıdık ve bir daha sevdik Əhməd Cavadı. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyirəm. Verişin müəllifi və aparıcısı mən Heyran Cavadova, rejissoru isə Ürviyə Samanlıdır. Hələlik!
1: Yeni gerçəklər. Uluslararası Radio 85.

Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütereggi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsine büyük hürmetle yanar. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr edəcəkdir.

Onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şeffafiyetmişim, ucunda fakir ben. Ben Azerbaycanlıyım.

0: Sizin peşekarlığının, sesinizin, sesimizin ve sözünüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radyonun 85 illik yubileyi ise Azerbaycan'ın dünyaya açık diyaloga hazır ve global informasiya mühitinin değerli bir hissesi olduğunu gösteren parlak bir nümunedir. Arzu edirəm ki, sesiniz həmişə ucalardan gelsin. Sözünüz her zaman cəmiyyət için açık, ışık, yol ve ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filoloji ilmleri doktoru Almaz Ülvi. Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Bugün bestekar, emekli önce sanat kadimi Nalan Mir Mehmetli'nin hatıra günüdür. O 1961 yılın bugününde Bakı şehrinde anadan olup. Bestekar kimi faaliyete başlayan Nalan Mir Mehmetli 1994-1997 yıllarda Bakı Musik Akademiyası'nda musiki şunaslık ve Tofik Kuliyev'in sınıfında bestekarlık ihsasları üzere de tahsil alıp. Nalan Hanım 1994-2004 yıllarda Gürbül adına

ve ansambl rehberi bestelerinde çalışıp, bestekar 2003. yılden hayatının sonuna kimi Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin Musiki Fakültesinde dosent, baş müellim vazifesinde çalışıp, Nayra Mirmemetli Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin Musiki Fakültesinde dosent, baş müellim vazifesinde çalışıp, Nayra Mirmemetli 2020. yılda Bakı Devlet Üniversitesi'nin İlmi Şurası'nın kararı ile yeni yaradılan Medeniyet Yaracılık Merkezi'nin direktörü təyin edilib. 59 yaşında dünyasını değişse de mahnılarında yaşayacak. Elə bu mahnısında olduğu kimi.

Bir yanım deryadır sunalar üzer, yol ver gemçi yol ver, koy gafilem keşsin. Bir yanım gülşan bağdı, bülbüller gezer. Yol ver gemşeyi, koy gafilem keşsin. Gemşeyi yola gelmir, götürün nedir?

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdim.

Seni güneş üzüngürsün, şefeğinden nur süzülsün, süb açılsın dam sökülsün, gelmişik biz karabağ.

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik. Gelmişik biz